0: Успех. Радиотурист. Исполняем ваши мечты.
1: Düştüm etmiyorsun ardından, sanki hep sen vardın da tüm acıların.